0: Mekke FM.
1: Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder, dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin, dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir, dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et, başkasını bana tercih etme. Beni benden al, beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver, ecelimi tehir.
2: Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Miskin ve yoksul, bir iki lokma, bir iki hurma diye kapı kapı dolaşan kimse değildir. Gerçek yoksul, ihtiyaç sahibi miskin, ihtiyacını karşılayacak bir şeyi bulunmadığı halde, mali durumu bilinmediği için, kendisine sadaka verilmeyen ve kendisi de kalkıp, insanlardan bir şey istemeyen kimsedir.

0: İbn Abbas, Allah onlardan razı olsun, Berire ile kocası arasında geçen olaya dair şunları söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Berire'ye "Tekrar kocana dönsen ne iyi olur." buyurdu. Berire, "Ya Resulallah, böyle yapmamı bana emrediyor musunuz?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise, "Hayır, sadece aracılık yapıyorum." buyurdu. Bunun üzerine Berire, "Benim ona ihtiyacım yoktur. Beni mazur görünüz." dedi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
2: Müslümana maddi manevi işkence ve eziyet eden kas katı kafir topluluğu ile onlara direkt endirekt destek veren, psiko destek sağlayan, alkışlayan, onaylayan olur izni Orta Doğu'da veriyorlar bugün. İsrail'e olur onay veren, izin veren birçok Yahudileşmiş Arap toplumu var. Toplumun liderlerini kastettim. Halka hürmetimiz var. Allah diyor ki o peygamber kadını Siyonistlerle aynı cehenneme tıkayacağım sizi ben aynı cehenneme. Ben Allah olarak söz veriyorum sizi onlara göz kırpan, onları palazlandıran, destekleyen, onları güçlendiren size dikkatli olun lütfen. Özellikle ekonomik konuda onların kesesine, kasasına giren mevzularda biraz daha seçici olun. Elinizde isimler olsun, rakamlar olsun, çoluk çocuğa benzer şeyleri önerin. Size dikkat edin sevgili
3: kardeşim. Sizin yeriniz burası.

Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma.

İbni Ömer ve Ayşe'den, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Bu sıkı tavsiyeden neredeyse komşuyu komşuya varis kılacağını zannettim.

Fırsat eldeyken savur harmanı, yaşlandıkça kalmaz dizin dermanı, kudret kalemi de yazmış fermanı, hasretim Resul'e ben gidemedim.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ebu Necih İrbaz İbni Sariye, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gözleri yaşartan, kalpleri ürperten çok tesirli bir konuşma yaptı. Ey Allah'ın Resulü! Bu nasihat sanki ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bizlere tavsiyede bulununuz, dedik. Bunun üzerine, Allah'tan korkmanızı, başınıza Habeşli simsiyah bir köle bile olsa, onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Benden sonra içinizde hayatta kalanlar pek çok ihtilaflar göreceklerdir. O zaman sizin yapacağınız, benim sünnetim ve doğru yolda olan Hülefâ-i Râşidînin sünnetine sarılmaktır. Bu sünnetlere sımsıkı sarılınız. Sonradan ortaya çıkarılmış bid'atlerden şiddetle sakınınız. Çünkü her bid'at bir sapıklıktır.

Ya Habib, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil.

0: Sevmekte acayip bir lezzet var. Yüksek dozda. O lezzet bir yerde tehlikeye dönüyor. Sevmekteki lezzet o kadar şiddetli ki ölümün acısını bile unutturur. Ne demek bu? Sevdiği uğruna bir sürü hayatını veren yok mu? Ölümün acısını unutturmuş var. Ama ahiretin hakikatini unutturamaz. Orayla karşılaşacağız. Madem sonsuzlukla karşılaşacağız, bu hayatı hayatı verenin uğruna sarf etmemiz lazım.
1: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Abdullah İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz benden sonra adam kayırmalar ve hoşunuza gitmeyen bazı şeyler meydana gelecektir, buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, o zaman nasıl davranmamızı tavsiye edersin, dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, üzerinizdeki hakkı, görevi yerine getirir, kendi haklarınızın yerine getirilmesini Allah'tan dilersiniz, buyurdu.

0: Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi.
1: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı, dostu ve dostunun oğlu olan Ebu Zeyd Üsame İbni Zeyd İbni Harise'den, Allah onlardan razı olsun, nakledildiğine göre şöyle söyledi. Kızı Zeynep, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, oğlum ölmek üzeredir, bize kadar lütfen geliniz diye haber gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de selam gönderdi ve veren de alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin belli bir vakti vardır. Sabretsin, ecrini Allah'tan beklesin buyurdular. Bunun üzerine kızı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ant veriyorum mutlaka gelsin diye tekrar haber gönderdi. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında Sa'd İbni Übade, Muaz İbni Cebel, Übey İbni Ka'b, Zeyd İbni Sabit ve başka bazı sahabilerle beraber kalkıp kızına gitti. Çocuğu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiler. Onu kucağına aldı. Canı çıkmak üzere çırpınıp duruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar boşandı. Durumu gören Sa'd İbni Übade, "Bu ne haldir ya Resulallah?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Bu Allah'ın kullarının kalbine koyduğu acıma duygusudur." buyurdu. Diğer bir rivayette, "Bu Allah'ın öyle bir rahmetidir ki, onu kullarından dilediğinin kalbine yerleştirir. Zaten Allah kullarından merhametli olanlara rahmet eder." buyurdular.

0: Sen bitkisel hayata girmişsin, haberin yok. Bak namaz, ezan kımıldatmıyor seni. Ramazan kımıldatmıyor. Bu kadar kan ve gözyaşı kımıldatmıyor. Ya bütün dünya tepene çöktü, kımıldamıyorsun. Derdin yok senin. Bitkisel hayatta böyle nefes alıp veren, makinaların böyle ibrelerin oynamasından dolayı hayatta olduğu o makinalardan tespit eden, ağzına böyle fanus geçirmiş, böyle puf puf ancak oradan nefes alıp veren, fakat organları kim olduğunu bilemeyen, sözleri duyamayan, cevap veremeyen, kıbıldayamayan bir adam. Ölü toprağa serpilmiş sana ya. Hangi eylemde varsın sen? Allah adına hangi çalışmada varsın sen? Sen komaya girmiş bir hasta gibisin. Hastasın hasta. Allah için ne tavrın var? Allah'dan ne çalışman var? Ya şurada binlerce ayetin haydi dediği konularda nerede varsın sen?
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Ebu Zer'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: şüphesiz ben sizin görmediklerinizi görüyor ve bilmediklerinizi biliyorum. Gökyüzü meleklerin çokluğundan dolayı çatırdayıp gıcırdadı. Bu gıcırdamasında da haklıydı. Çünkü orada meleklerin secde etmediği dört parmaklık bir yer bile yoktu. Vallahi eğer bildiklerimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Döşekler üzerinde kadınlarınızdan zevk alamazdınız. Yüksek sesle Allah'a yalvararak yollara ve kırlara çıkardınız.

çocuktum. En çok kimi seviyorsun derdin, seni derdimi. En çok Allah sevilir diye okşardım başımı. Sonra kimi seviyorsun dediğinde ben seni seviyorum derdim. Sen hayır Resulullah'ı derdin yine başını okşayarak. Onlardan sonra seni sevmeme izin verirdin. Ana, ben Allah'ımı ilk senden öğrendim daha çocukken. Senin Allah sana yeter sözlerinle tutunmaya çalıştım hayata.

Hamid, ya Hamid, Hamid sensin, hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü, biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Düşlerimde her an Mescid-i Aksa, Kudüs yüreğimde kanayan yara, zulüm ateşiyle yanan mazlumlar seni bekliyor bak nice zamandır. Nereye bu gidiş ey şehit? Nedir bu hüzün, bu keder? Bak yine seni hasretle bekliyor avuşun açmış o yüce peygamber. Bak yine seni hasretle bekliyor avuşun açmış o yüce peygamber. O yüce peygamber.

Müminlerin annesi Meymune bintil Haris'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Meymune validemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin almadan bir cariyeyi azat edip hürriyetine kavuşturmuştu. Nöbet günü gelip de Resulullah yanına gelince, "Haberin var mı? Farkına vardın mı? Cariyemi azat ettim." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gerçekten yaptın mı bunu?" diye sordu. Meymune de, Allah ondan razı olsun, "Gerçekten azat ettim." deyince, "Eğer cariyeyi dayılarına hediye etseydin, daha çok sevap kazanırdın." buyurdu.

0: Hemen hemen her çocuk başına gelen bir şeydir. Evin içinde oynar, hareketlidir. Sürekli hücreler yenileniyor. Bizim gibi değil mesela. İşte bir iki dakika çocukla oynuyoruz, sonra biz yoruluyoruz. Yani diyoruz bunda nasıl bir enerji var. Birden bir hareketle masanın üzerindeki bardak pat düşürdü. Şimdi o bardak kırıldığı anda çocuk hiç öyle bir şey beklemiyor. Bir iki hareketi vardır çocuğun. Bir, öylece kalır. Sonra kendini affettirmek için yerden onları toplamaya çalışır. Ondan sonraki o tavır, davranış, tevbe ve istiğfarıdır o çocuğun yani. Kendini affettirmek ister. Ama onun o davranışları anne ve babanın nezdinde çok şirin bir tavır. Şimdi Allah-u Teala anneden babadan daha merhametlidir. Bir kötülük yaptığı esnada onun ayarında bir iyiliğe yöneldiği zaman da bir tevbe istiğfar etmiş oluyor. Ama umursamazsa anne baba o çocuğa karşı der ya bu kime çekti?
1: Ya Basir, ya Basir. Körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.
2: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah kıyamet gününde benim için birbirlerini sevenler nerededir? Onları gölgemden başka gölgenin bulunmadığı bugün de arşımın gölgesi altında gölgelendireceğim.

0: Mekke efem.
1: Bütün aleme kitap nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o kitabın katibinin mürekkebidir. Bütün aleme ağaç nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o ağacın hem çekirdeği hem de meyvesidir. Bütün kainata canlı nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o canlının ruhudur. Bütün dünyayı insan tasavvur etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o insanın aklıdır. Bütün dünyayı cennet kabul etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o cennetin en güzel bülbülüdür. Bütün dünyayı saray kabul etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o sarayın haşmetini tanıtan rehberidir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün resullere şehittir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün enbiyanın imamıdır. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün asfiyanın serveridir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün Allah'a yakınların en yakınıdır. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün mahlukatın en mükemmelidir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün insanların en olgunudur. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün mahlukatın en kusursuzudur. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün insanlığın

Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve, "Ey Allah'ın Resulü, ben cezayı gerektiren bir iş işledim, beni cezalandır," dedi. Vakit namaz vaktiydi. O şahıs, Resulullah'la birlikte namaz kıldıktan sonra yine, "Ey Allah'ın Resulü, cezalandırılması gereken bir iş yaptım, beni cezalandır," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen bizimle birlikte şimdi namaz kılmadın mı?" buyurdu. Adam, "Evet," deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Öyleyse affedildin," buyurdu.

Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen samedsin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbi.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Muhacirlerin fakirleri bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, varlık sahibi Müslümanlar cennetin yüksek derecelerini ve ebedi nimetlerini kazandılar gittiler dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayrola, onlar ne yaptılar ki diye sordu. Fakir muhacirler de, bizim kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyorlar. Bizim gibi oruç tutuyorlar. Üstelik onlar sadaka veriyorlar. Biz veremiyoruz. Onlar köleleri hürriyetlerine kavuşturuyorlar. Biz bunu da yapamıyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara, size bir şey öğreteyim ki bu sayede sizden önde gidenlere yetişirsiniz. Hatta ileri de geçersiniz. Sizden sonra sizin yaptıklarınız gibi yapmadıkça kimse sizden üstün olamaz buyurdu. Onlar da evet söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Her farz namazın arkasında 33 sefer Sübhanallah, 33 sefer Elhamdülillah, 33 sefer Allahu Ekber dersiniz. Birkaç gün sonra fakir muhacirler tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, zengin kardeşlerimiz de bizim yaptığımız tesbihleri duymuşlar, aynısını onlar da yapıyorlar deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ne yapalım? Artık bu Allah'ın bir lütfu keremidir. Allah lütfunu dilediğine verir.

0: Dünyayı bir oyun, bir oyuncak, bir eğlence yeri gören var. Mal biriktirmek için,
1: gurur, kibir ve övünç nesnesi edilmek için bir süs alem olaktan, süslü püslü bir alem olan görenler var. Dünya Karun'u aldattı, seni de beni de aldattı. Kimisini bu dünya 3-5 kalem ilmiyle, 3-5 şakşak alkışıyla, sağda solda isminin duyulmazlığı, görüntülerde objektiflere poz vermeleriyle, kimilerini malıyla, kimilerini değişik efendim vesilelere aldatıyor. Allah bu dünyaya aldanmamayı, aldatan olmamayı, hakikati görmeyi, Allah'ı görüyormuş gibi bir sonuca erişip bu dünyadan alacağımızı almayı ahirette az bir sermayeyle çok güzel bir gelecekte keyfimize bakmayı öğütlüyor.
2: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed'dir.

Abdullah İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz sözde ve işte doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında çok doğru kişi diye yazılır. Yalancılık insanı kötülüklere, kötülükler de cehenneme götürür ki, kişi yalan söyleye söyleye Allah katında çok yalancı diye yazılır.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni.

Yıllar geçiyor ki ya Muhammed, aylar bize Muharrem oldu. Akşam, akşam ne güzel güneşli bir geceydi. Eyvah, o da Leyla matem oldu. Beynimde öten çanın sesinden binlerce minare epkem oldu. Allah için ey Nebi-i Masum, İslam'ı bırakma böyle bir kez. İslam'ı bırakma böyle mazlum.

Gökten miydi bu düşüş Allah'ım? Kimin boynuna sarılmalıyım? Kiminle ağlamalıyım? Hem şehri derdim kim? Kime dert yanmalıyım? Ben ki seyidinden kaçmış bir köle misali, yıllar sonra sana dönüyorum ve günahlarımı itiraf ediyorum. Eğer affetsen,

Bir yol, sonu olan ama bilinmeyen ve sonunda sonsuz bir yolun başladığı bir yol. İçinde insanlar var, hepsi gidiyorlar. Bazıları tüm temiz ve mübarek halleriyle düzgün ilerliyorlar, Rahman'ın istediği gibi. Bazıları ise ters istikamette geri geri gidiyorlar. Ve tüm insanların, hiçbirinin inkar edemediği bir buluşma noktası var. Yarını olmayan vuslat gecesi. Yarını olmayan vuslat gecesi. Önceden gönderdiğin iyi ya da kötü amellerinle buluşma gecesi. Ölüm. Ehli hayalinin, çocuklarının, evlatlarının, yakınlarının, hanımının ağlamaları, sızlamaları, ahı eninleri senin için faydasız. Seni götürürler. Omuzlar üstünde giderken insanlara seslenirsin. Beni nereye götürüyorsunuz? Beni tanımıyor musunuz? Hani beni çok seviyordunuz? Hani dostum olduğunuzu iddia ediyordunuz? Sonra kabir. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe, ya cehennem çukurlarından bir çukur. Sonrası nebilerin, peygamberlerin dahi nefsi, nefsi dediği bir mekan. İnsanlar orada perişan olmuşlar. Peygamberler dahi, Allah'ın en yüce yarattığı o mükemmel insanlar dahi nefsi nefsi diyorlar. Ümmetlerini unutmuşlar. Kendilerini düşünüyorlar. Ve orası herkesin perişan olduğu, müthiş derecede terlediği bir yer. Terler kiminin dizine, kiminin göbeğine, kiminin boğazına, kiminin belki defaatle boyunu aşacak bir şekilde yükselmiş. İnsanlar terlere boğulmuşlar, feryat ediyorlar. İşte orası mahşer. Galiba hesap başlıyor, amel defterleri dağıtılıyor. İnsanlar bir köprünün başındalar. Altında cehennem var. Defterini sol elinden alanlar, teker teker kıldan ince, kılıçtan keskin olan o köprüden aşağıya düşüyorlar. Sonrası malum. Bazıları göz açıp kapayıncaya kadar, bazıları şimşek gibi, bazıları rüzgar gibi, bazıları at üstünde koşar gibi, bazıları İnsan gibi koşar gibi, bazıları yürüyerek, bazıları sürünerek geçiyorlar. Herkes günahı nispetinde aşağıdan ateşlerin, alevlerin kendisini yalamasıyla oradan geçiyorlar. Orası sırat. İşte sonu olan, görülmeyen ve sonunda sonsuz bir yolun başladığı, bazıları için ebeden azabın, bazıları için ebeden mükafatın ve sonsuz nimetlerin başladığı bir yol. Allah Celle Celaluhu Hazretleri bu ömür yolunu hayırla itmam edenlerden eylesin cümlemizi. Allah'ın rahmet ve bereketi, mağfiret ve hidayeti, tehlikelerden selamete çıkarıcılığı hali üzerinize olsun.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibidir. İslam öncesi cahiliyet dönemde hayırlı olanlar, İslam döneminde de İslam'ı kavradıkları takdirde hayırlıdırlar. Ruhlar askeri birlikler gibi çeşitlidir. Ruhlar âleminde birbiriyle tanışanlar anlaşıp kaynaşırlar. Tanışmayanlar da anlaşıp kaynaşamaz ve ayrı ayrı olurlar.

Zekat tam verilmiyor. Cuma'dan cumaya namaz kılan var mı? Kandillikler var mı? Var. Babası öldüğünde örtülen hanımlar gibi. Mevsimlik oluyor bile. Eksik bile ama oluyor. Alaca bulaca işte. Estikçe kılıyor. Esmence duruyor. 5 vakit düzenli kılan var. Ekleyenler bile var. 5 vakit beni kesmiyor. Allah'ım sana. Bir de ilave namaz, gece namazıydı, ışıktı, kuşluktu. Abdest aldım, boşa gitmesin abdestim. 2 rekata Rabbime kurban olsun. Vaktimde de kıldınız. Zekat da böyle. Cumalık namazlar gibi zekatı 25 kuruş cami kutusuna atıyor. Allah azımızı çoğumuza saysın. Allah kabul etsin, ne diyor? Zekatın adam gibi vermeyenlerin malının tamamı gider diyor Peygamberimiz. Allah hiç sevapta vermez. 1/40 verseydin 39 yine sana kalacaktı. Artı hissiyle beraber bereketiyle bir de sevap

ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: İbn Mesud, Allah ondan razı olsun, demiştir ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki sözünde, işinde doğru ve vahiy ile doğruluğu tasdik olandır. Bize şöyle buyurdu: Sizden birinizin yaratılışının başlangıcı olan temel maddeler anasının karnında 40 günde derlenip toplanır. Sonra ikinci 40 günlük zaman içinde kan pıhtısı haline döner. Sonra o kadar müddet zarfında da bir et parçası haline gelir. Daha sonra Allah bir melek gönderir de ona ruh üfürür ve şu 4 şeyi yazması da emrolunur: O kimsenin rızkını, ecelini, amelini ve iyi bir kimse mi yoksa kötü bir kimse mi olacağı. Kendisinden başka gerçek ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, sizden biri cennetliklerin yaptığı işi yapar ve kendisiyle cennet arasında sadece bir arşın mesafe kalır. Sonra ana rahmindeyken yazılan hüküm öne geçer ve cehennemliklerin yaptıkları amelleri yaparak cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin yaptıkları işleri yapar ve kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalır. Sonra ana rahmindeki yazılan yazgının hükmü öne geçer ve o kişi cennetliklerin yaptığı işleri yapmaya devam eder ve cennete girer.

Yaradan Rabbimin adıyla okudum. Ey Muhammed, seni okudum. Okudum, çoğaldı harflerin, ırmakların, yıldızların. Tüm kitaplara senin isminle yazıldım. Doğdum, Muhammed'e doğdum. Aşıksam Muhammed'e aşığım. Gelirsem Muhammed'e gelirim. Ölürsem Muhammed'e ölürüm. Yusuf oldum kuyularda, hep seni bekledim. Hüseyin oldum Kerbela'da, kuruyan dudaklarımla sayıkladım ismini. Gelsin de ırmaklar taşıyan ellerinden ab-ı hayat akıtsın içime diye bekledim. Bekledim, kapandı yollarım. Uzattım parmaklarımı, hallaç gibi doğrandı ellerim. Hiç seni söyleyemedim, dağlandı dudaklarım. Yazdım gözyaşlarımla Mekke'nin dağlarına sen gel diye ey sevgili, ey sevgili. Ağlama duvarını bir çıvan gibi sırtında taşırken, yorulan kollarıyla taş atan Kudüs'üm ben. Kaldırımlarında ateşler yükselirken, geldin öptün beni alnımdan. Serinleyip sarıldım taşlara yeniden. Ey Muhammed, ey sevgili, ey Bağdı Sabah, ey üzerimize doğan ay, ey güzelliklerin şaikası, ey şefaat pınarı. Her düşmem gül ayaklarına kapanmamdır. Böğrümden yediğim her kurşunla tutarım ellerinden. Her şarkımda seni söylerim. Her tebessümüm senindir. Hep seni beklerim. Sen bir gel diye ey sevgili. Sevgili, ben Veysel'im. Kenan illerinde hasretini soluyan, hırkana bürünürüm karanlıkta kaybolduğumda. Dört taraftan vururlar bana, vururlar da söyletemezler sensizliği, vururlar da söyletemezler sensizliği. Sümeyye gibi develer ayırır bedenimi. Hamza'yım ey sevgili, Uhud'dayım, tam önündeyim. Vahşinin mızrağı deler geçer yüreğimi. Gel de okşa ne olur oyulmuş kalbimi. Hint değil, hasretin acıtır onu. Ben Grozny'yim, Keşmir'im, Gandahar'ım, Saraybosna'yım, Hama'yım, Buhara'yım, Bağdat'ım, Mora'yım, Taşkent'im, Doğu Timur'um, Türkistan'ım, Ahıska'yım, Halepçe'yim, Kırım'ım, İstanbul'um. Ben kurşunlara evlat vermiş anneyim. Kurşunlardan sakınan bedeniyle seni özleyen, taş atan bir Filistinliyim. Okul önlerinde bekleyen ve ağlayan, karanfil dağıtan kızım. Gel öp bizi alnımızdan. Gel sev bizi kanayan yaralarımızdan. Ey sevgili, ey Muhammed. Ey Muhammed. Gittin ya gül yüzlü sevgili. Kırıldım gittiğinden beri. Kırıldıkça yandı canım. Çarmıha çivilenen benim ellerim, benim ayaklarım. Harami sofralarda sergilenen benim başım. Beni bir ağaçta kıstırdılar. Kör bir testereyle biçildim. Ağladım, kurudu göz pınarlarım. Ağladım, hasretine türkü yaktım. Ağladım, gel diye ey sevgili. Ey sevgili, Ömer'im, Ali'yim, Osman'ım. Vuruldum bir niyaz vaktinde, kanım dağıldı kitabın sayfalarına. Seni yazdım bir damla kanla, isminin dolaştığı semaya. Bir baştan bir başa sen gel diye ey sevgili. Ey sevgili, kırıldı mı dişin, dikenler acıttı mı ayaklarını? Deve işkembeleri kirletti mi elbiselerini? Medine yollarında yoruldun mu? Taif'te taşlar kanattı mı gül yanağını? Kırıldı mı kalbin bize?
kırgın mısın ey sevgili? Ne çare, Bekirler yok şimdi, Aliler, Osmanlar, Ömerler yok. Halitler gitti, Musablar gitti, Hatice yok, Zeynep yok, Fatıma yok. Müminlerin annesi sofra açmaz evlerimizde, kedilerin babası dolaşmaz sokaklarımızda. Biz ne çok yetim olduk da senin gibi okşayanımız yok artık. Gel bir okşa ne olur, yaralarımızdaki irinler azdı, canımız acıdı. Bir merhamet et, bir gülümse efendim. Bir görün puslu şehirlerin üstüne, bir ses ver puslu yüreklerimize. Bekler dururuz her seherde, sen gel diye ey sevgili. Ey sevgili, buralara bir hal oldu. Ne Yakup inliyor şimdi, ne Mısır'da rüya görülüyor. Züleyhalar şaşkın, yedi adam ne yapsın, mağaraların kapıları da kapalı. Musa vurunca asasını, oynamıyor yer yerinden. Yol vermiyor Kızıldeniz, sakınmıyor İbrahim ateşler. Su taşımıyor karınca, etemin balıkları getirmiyor iğneleri denizden. Buralara bir hal oldu, sen yoksun, buralar duman oldu efendim. Bir mektubun gelmedi buralara, bir Necaşi sormaz halimizi. Bir yalnızlık düştü ocağımıza, bir karanlık çöktü başımıza. Ay aydınlatmıyor, gül kokmuyor, yokluğun karabasanlar gibi çökünce sinemize. Dağıldı hanemiz, dağıldı yüreğimiz, dağıldı birliğimiz. Sevgili affet bizi, bir deve olamadık, hasretinden çatlayıp ölecek. Bir kuru ağaç olamadık, yokluğuna kanlı gözyaşlar dökecek. Bir Bilal olamadık, sensiz ses vermeyecek. Bir Ebu Zer olamadık, alıp başımızı gidecek. Ey sevgili, ey şefaat sahibi, affet.

Şimdi bir şarkı düşer dilimize, bir aşk iner yüreğimize, bir el tutar elimizden, bir af fermanı gelir ötelerden, bir sen gelirsin, bir sen gelirsin, biz bin seviniriz, sevgilim Muhammed diye, sevgilim Muhammed diye, sevgilim Muhammed diye, meleklerle yarış ederiz, sen

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah şöyle buyurmuştur. İzzet, şeref, yücelik ve kudret benim gömleğim, büyüklük benim elbisem sayılır. Bunlardan biri kendisinde varmış gibi davranan, bana ortak olmak isteyen olursa ona azap ederim.''

Ya mumit, ya mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum. Yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliği.

Tepede bile bu nefis insanı rahat bırakmaz. Şeytan oralarda bile insanla dans edebilir. Adem peygamberi cennette rahat bırakmayan bir eşkıya, bir düşman seni de rahat bırakmaz. Onun için sürekli tetikte olacağız. Evuzu çekeceğiz, gardımızı alacağız, Allah'tan yardım isteyeceğiz. Göz açıp örtünceye kadar beni bana bırakma diyen peygamberimizden dua kopyeleri çekeceğiz. Bu işin şakası yok. Asla şakası yok. Dışta şeytanı, insanların senin hakkındaki haksız yere yorumlarını bir kenara koy. Sadece tam bir tevhidle Allah'ın özel elemanı, Allah hesabına çalışan, hasbi hesap makinesini bırakıran, tuşları iptal eden, Rabbim bilsin, Rabbim ödüllendirsin, ikram etsin gibi güzel niyetlerle Allah hesabına çalışın.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ben size herhangi bir şeyi emredip yasaklamadığım sürece, beni kendi halime bırakınız. Sizden önceki ümmetleri çok soru sormaları ve peygamberlerine karşı münakaşa etmeleri helak etmiştir. Size herhangi bir şeyi yasakladığım zaman, ondan kesinlikle kaçınınız. Bir şeyi emrettiğimde de, onu gücünüz yettiğince yerine getiriniz.

0: Seni seven her ruh uludur ya Resulallah. Gözü gönlü her an doludur ya Resulallah. Cemalin pertevinden zerre şevk alan billah, kapının ayrılmaz kuludur ya Resulallah. Bekler mi başka irtifat bezmine erenler, haremgahın senin uludur ya Resulallah. Uçup uçup da şemine pervane dönenler, ruhların onlar bir koludur ya Resulallah. Uçuşur ikliminde altın kanatlı kuşlar, iklimin kuşların yoludur ya Resulallah. Her zaman huzurunda senin buruktur başlar, gözleri de buğudur ya Resulallah. Seni görmek müminlerin en büyük rüyası, seni görense hak nurudur ya Resulallah. Vuslatın bu garip kıtmirin tatlı hülyası, o hülya gönlümün gülüdür ya Resulallah.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

0: Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.
1: Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, torunu Hasan'ı öpmüştü. O sırada Akra İbni Habis, Peygamberimizin yanında bulunuyordu. Akra, benim 10 tane çocuğum var, onlardan hiçbirini öpmedim, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, bu adama hayretle bakıp, merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz, buyurdular.
2: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

düşlerimde her an Mescid-i Aksa. Kudüs yüreğimde kanayan yara. Zulüm ateşiyle yanan mazlumlar seni bekliyor bak nice zamandır. Nereye bu gidiş ey şehit? Nedir bu hüzün, bu keder? Bak yine seni hasretle bekliyor avuşun açmış o yüce peygamber. Bak yine seni hasretle bekliyor avuşun açmış o yüce peygamber. O yüce peygamber.

0: Ya Allah bize ne diyorsa biz hazırız kardeşim diyorsanız buyurun. Bu millet Allah ne diyor hocam? Müslüman olarak bize ne diyor? Özellikle ülkemize ne diyor? Biz çünkü ateşin hattında değil, içindeyiz. Ateşin hattında çizgisine değil, içindeyiz. Korkacak bir şey yok. Diyor ki Allah, ben söyleyeceğimi söylüyorum. Eğer dinimi yaşamaya sabreder. Haramlara düşmemeye sabreder. İbadeti istikrarla sürdürmeye sabreder. Başına da gelen felaketlere de bir Müslümanca tepki koyar. O konuda size yakışan sabrı ortaya koyarsanız, takva yaşarsanız, İslam'ı güzel yaşarsanız, şu projeyi, şu İslam'ı, içinde ne vardı? Öncelikle namaz vardı, zekat vardı, iki ana konu vardı. Sonra genel olarak Allah'ın emirlerini yaygınlaştırma, yasaklarına uzak durma.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
2: Yine Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Komşu, komşusunun duvarına kiriş koymak, ağaç çakmak, çivi, vida ve bunun gibi şeyler yapmasına mani olmasın. Hadisi rivayet eden Ebu Hüreyre, Allah ondan razı olsun, etrafındakilere bu sünnetten yüz çevirmiş olarak görünüyorsunuz. Vallahi ben bu sorumluluğu omuzlarınıza yükleyeceğim,

Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel, senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin, senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır, her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin, benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım.

Ka'b İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir koyun sürüsüne salı verilmiş iki aç kurdun yaptığı zarar, mala ve mevkiye düşkün bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değildir.

güller ondan koku aldı. Tüm Medine'yi sardı. Kur'an ve sünneti bize kaldı. Resulullah dünyadan göçünce, Can Ahmet'im dünyadan göçünce, Can Ahmet'im dünyadan göçünce.

0: dünyadan göçünce, nebi dünyadan göçünce.
1: Ebu Ümame Suday İbni Aclan'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazla olan malını sadaka olarak vermen senin için hayırlıdır. Onu tutman da senin için şerli ve kötüdür. İhtiyacına yetecek kadarını elinde tutmandan dolayı kınanıp ayıplanmazsın. Harcamaya evvela geçimini üstlendiklerinden başla. Veren el, alan elden üstündür.

Elini sallasa 50'siyle yatıp kalkıyor. Özür diliyorum. Allah'a mudarasız, kitabına ve Habibine ilgisiz, firi bir tip. Diyor ki Allah, her yönden beni iyi dinleyin, beni iyi dinleyin. Tuzağa düştünüz, tupaya geldiniz. Kolay kandırılıyorsunuz. O da insan, bu da insan diyorsunuz. Değil. Allah buyuruyor ki, her yönden mükemmel ve çok hoşunuza giden bir erkek de olsa imanda sorun, ibadette sorun,

0: güzel kıvamda kalayım. Ya bari, ya bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi.
1: Kefem.

Ömer İbni Hattab, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Hayber gazvesi günüydü. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir grup geldi ve falanca şehittir, falanca da şehittir dediler. Sonra bir adamın yanından da geçtiler ve filanca kimse de şehittir dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, ben onu ganimetten çaldığı bir hırka veya cübbeye bürünmüş olduğu halde cehennem içinde gördüm buyurdu.

Ya selam, ya selam. Sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Abdullah İbni Zema'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bir gün hutbe okurken dinledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Salih peygamberin dişi devesinden ve onu öldüren kişiden bahsederek, onların en azgını ileri atıldı. 91 Şems 12 ayetini okudu ve Semud toplumunda gücü ve kuvvetiyle tanınan ve son derece fena olan bir adam, deveyi öldürmek için ileri fırladı diye açıkladı. Sonra da kadınlardan bahsederek, onlar hakkında öğütlerde bulunarak şöyle dedi: sizden biriniz hanımını köleyi döver gibi dövmeye kalkışıyor. Belki de o akşam onunla bir yatakta yatacaktır. Sonra yellenmeden dolayı gülmemelerini tavsiye ederek şöyle buyurdu: İnsan bizzat kendisinin de yaptığı şeye niçin güler?

0: Hazreti Muhammed'in yönettiği bir toplum yılbaşı kutlar mıydı? Kutlayanlar onun toplumu değildir. Hazreti Muhammed Mustafa başımızda olsaydı çam süsler miydi? Hindi alır mıydı? Böyle bir etkinlikten en ufak bir etkileşim yeni yılı tebrik eder miydi? Hangi peygamberle çalışıyor? Hangi dine mensup olduğunu iddia ediyor? Hangilerine kardeş, hangilerine dost, hangilerine düşman diyorsunuz? 300 bin boşnağın canına okuyan Hırvatla Sırpla eğleniyorsa bir boşnak canı cehenneme, kusura bakmasın. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Johnny ile aynı günler kutluyorsa Orta Doğu'dakilerin canı cehenneme, kusura bakmayın.
1: KFM.

Cabir İbni Abdullah'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İçinizde en çok sevdiğim kişi ve kıyamette bana en yakın mesafede bulunacak kimse, iyi huy ve iyi ahlak sahibi olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak mesafede bulunacak kimselerse, güzel sohbet ediyor dedirtmek için, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire laf edenler ve bilgiçlik taslamak için lügat parçalayanlardır. Ashab, ya Resûlallah, uzun uzun konuşanları ve avurt şişirenleri bildik ama mütefeyhık dediğiniz kimseler kimlerdir denilince, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de kibirlenen, büyüklük taslayan kimselerdir buyurdu.

Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Kebir, ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi.

simsiyah saçına aklar dolacak. O güzel bedeni toprak saracak. İmanı olan bahtiyar olacak. Uyan gel uykudan, uyan gözlerim. Uyan gel uykudan, uyan gözlerim.

Abdullah İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben Allah'tan başka ilah bulunmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edip, namazı dosdoğru kılıncaya, zekatı hakkıyla verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Bunları yaptıkları takdirde kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. İslam'ın gerektirdiği haklardan olan had ve cezalar bunun dışındadır. Onların gizli hallerinin hesabı Allah'a aittir."

0: Hakikat tercüme istemez. Ama arınmadan, durulmadan hakikat çıkar mı meydana? Sen içini yakmamışsan, yuvmamışsan kırk çeşmenin suyunda, fark etmemişsen gönlünü, hakikat çiçekleri açar mı orada? İşte içini yuvmayanlar derler ki, şair sözü yalandır. İnanma Yunus'um, inanma. Unutma, hakikati kendine katık eden söz zamana galip gelir.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

0: Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni, nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yüz çevirenler dışında, ümmetimin hepsi cennete girerler, buyurdu. Bunun üzerine, ey Allah'ın elçisi, cennete girmeyi kim istemez ki, denildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler de cenneti istememiş demektir, buyurdu.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Müminlerin devlet reisi Ömer İbni Hattab, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dedi. Yapılan her türlü işler kişilerin niyetlerine göre değer bulur. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre bulur. Kimin niyeti Allah ve Resulünün rızasını kazanmak için İslam'ı yaşayamadığı yerden yaşayabileceği yere göç etmekse, onun hicreti Allah ve Resulünün rızasını kazanmak için olduğundan değerlendirmesi ona göre yapılıp sevabını ona göre alacaktır. Kim de elde edeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadına ulaşmak için hicret etmişse, hicretinin karşılığı hicret ettiği şeye göre değerlendirilir.

Ya Mukit, ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma.

0: Beni de Hatice Tülkübra annemizin en çok etkilediği, yani etkilendiğim sahne, Hatice Tülkübra annemiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geleceği zaman Efendimiz bir yerde Hatice Tülkübra annemiz geliyor. O gelmeden önce Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'e geliyor ve diyor ki ya Resulallah, o gelen Hatice Tülkübra'ya Allah Teala'nın selamı var. Hatice annemiz geldiği zaman, ey Hatice, az önce Cebrail buradaydı, Allah Teala'nın selamını sana getirdi. Hatice annemizin cevabına bak. Selam odur. Selam ondandır, selam onadır. Bu nasıl bir teslimiyet? Allah Azze ve Celle selamını iletiyor ve gerçekten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam abdühü ve Resulühü, Hatice annemiz de abdühü ve o Resulün de yardımcısı, hizmetkarı, gücü, kuvveti.
1: Sizin yeriniz burası.
2: İmran İbni Hüseyin'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizin en hayırlınız, zamanımda yaşayanlardır. Sonra zamanımda yaşayanlara yakın olanlar, sonra da onlara yakın olanlardır. İmran der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, sonra onlara yakın olanlar sözünü iki defa mı yoksa üç sefer mi söylediğini bilmiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam etti. Bunlardan sonra öyle bir topluluk gelir ki, kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlik ederler, hainlik ederler, kendilerine itimat edilmez. Bir adakta bulunurlar, fakat yerine getirmezler. Başka bir düşünceleri olmadığı, sadece yiyip içmeyi düşündükleri için onlarda şişmanlık baş gösterir.

Ebu Ümame Suday İbni Aclan el-Bahili'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah katında iki damla ve iki izden daha sevimli bir şey yoktur. Bir, Allah korkusuyla akıtılan gözyaşı damlası ve iki, Allah yolunda dökülen kan damlası. İki iz ise bir, Allah yolunda çarpışırken alınan yara izi, iki, Allah'ın emrettiği farzlardan birini yerine getirirken meydana gelen izler. İrbat İbn-i Sariyete'den, Allah ondan razı olsun, gelen hadiste şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gözleri yaşartan, kalpleri ürperten çok tesirli bir konuşma yaptı. Bu konuda pek çok hadis bulunmakta olup, ayrıca Tirmizi Fezailül Cihat 12'de, iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Bir, Allah'ın büyüklüğünü düşünerek ağlayan göz. İki, Allah yolunda geceleri uyanık kalan göz buyurmuştur.

0: Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme.
1: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

0: Abdullah İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle dedi. Uyeyne İbni Hısn, Medine'ye geldi. Yeğeni Hur İbni Kays'a misafir oldu. Hur, Hazreti Ömer'in yakın dostlarındandı. Zaten genç olsun, yaşlı olsun, kurra ehli, Kur'an'a her yönüyle vakıf olan alimler, Hazreti Ömer'in danışma meclisinde bulunurlardı. Bu sebeple Uyeyne, yeğeni Hur İbni Kays'a, "Yeğenim, senin devlet başkanı yanında önemli bir yerin vardır. Beni kendisiyle görüştür." dedi. Hur da Hazreti Ömer'den izin aldı. Uyeyne, Hazreti Ömer'in yanına girince, "Ey Hattab oğlu, Allah'a yemin ederim ki, bize fazla bir şey vermiyor ve aramızda adaletle hükmetmiyorsun." dedi. Hazreti Ömer hiddetlenip, Uyeyne'ye ceza vermek istedi. Bunun üzerine Hur, "Ey müminlerin emiri, Allah peygamberine affetmeyi seç, iyiliği emret, cahilleri cezalandırmaktan yüz çevir." 7 Araf 199 buyurdu. "Benim amcam da cahillerdendir." dedi. Allah'a yemin ederim ki Hur bu ayeti okuyunca Ömer Uyeyne'yi cezalandırmaktan vazgeçti. Zaten Ömer Allah'ın ayetlerini görünce daha ileri gitmez, dikkatli davranır ve dururdu.
1: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Keramullah Veşe'ye soruyorlar ki, "Ya Ali, beni mi daha çok seviyorsun? Fatıma'yı mı daha çok seviyorsun? Hasan ve Hüseyin'i mi daha çok seviyorsun?" "Evet, sizi de seviyorum. Fatıma-ı Zehra'yı da seviyorum. Çocuklarımı da seviyorum." Efendimiz de buyuruyorlar ki, "Ya Ali, bir tane kalbin var. Yani bu kadar sevgili bir kalp nasıl taşır?" Hazreti Ali Efendimiz, "İlmin kapısıdır." Vermiyor Hazreti Ali Efendimiz. Eve gidiyor ve Fatıma-ı Zehra annemiz onu biraz düşünceli görünce diyor ki, "Hayırdır, ne oldu?" O da, "Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana bir soru sordu, böyle bir soru sordu." Fatıma annemiz de tebessüm ediyor. Diyor ki, "Resulullah bir daha sorarsa Aleyhisselatü Vesselam, de ki Allah-u Teala'yı Rabbim olduğu için, bizi peygamberim olduğunuz için, Fatıma'yı eşim olduğu için, Hasan ve Hüseyin'i çocuklarım olduğu için seviyorum." de. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bunu söyleyince Hazreti Ali, Efendimiz de buyuruyorlar ki, "Ya Ali, bu cevapta nübüvvet kokusu var." diye, yani Fatıma annemizden kopya çektiğini anlatıyor.
2: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

0: Yasemin, Yasemin. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.
1: Kıvrım kıvrım Hakk'a uzanan ışıktan yolda, bendik adına her şeyini aşan kahraman, hilkate ait sırların anahtarı onda, büklüm büklüm bir yumak onun elinde zaman. Durmuş gök yolculuğuna rampalar kuruyor, ermiş Hızır'la bir halvete önceden önce, gelip geçene şafak mesajları sunuyor, bağrında tek ışığın çakmadığı bir gece. Elinde meşale saçıyor nur üstüne nur, kandiller sıra sıra geçtiği her bucakta, atlas ikliminde her dem üfül üfül huzur, tütüyor amber kokusu tüten her ocakta. Yeşeriyor geçip gittiği yerler ardından, nara atıyor ovalar, obalar, yamaçlar, rüzgar bahar kokusuyla esiyor her yandan, artık doğruluyor devrilen bütün ağaçlar. Sonsuzla iç içe onun düşünce dünyası, dilinde bir yanık türkü, gönlünde heyecan, gözlerinde rengarenk ahiret haritası, benliğinde nokta nokta ötelere iman.

İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle oturuyorduk. O sırada Ensardan bir kişi gelip kendisine selam verip geri döndü. Resulullah o kimseye, "Ey Ensari kardeş, kardeşim Sa'd İbni Ubade nasıldır?" diye sordu. O da, "Biraz iyice," cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden hanginiz onu ziyaret etmek ister?" dedi ve ayağa kalktı. Biz de onunla beraber ayağa kalktık. Bizler 10 kişiden fazlaydık. Ayaklarımızda ne ayakkabı ve ne de huffe, genellikle deriden yapılan ve mes yapmak için kullanılan bir ayakkabı çeşidi vardı. Başlarımızı örtecek keppe de yoktu. Başlarımız açıktı. Üzerimizde gömlek de yoktu. Nihayet çorak arazide yürüyerek Sa'd'ın yanına geldik. Peygamber ve beraberindeki arkadaşları ona yaklaşsınlar diye yanında bulunanlar geriye çekildiler de biz hastanın yanına oturabildik.

Görmeden sevdalandım sana. Asrında doğsaydım, gönüllü kölen olurdum. Kılıçla budansaydı kolum kanadım. Bedenim yanarken ruhumla mutmain olurdum. Lokman hekim gelse bulamaz derdime çare. Derdimin dermanı yalnız sen olurdun. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, dönüp de bakmaz, yanında eriyen bir mum olur.

ne zaman bitecek? Bilmem ki bu vuslatım pusulasız gemi gibi ortada dolaşır dururum. Ahir zaman bu, bir mümin, bir kafir, bilmem ki ne olurum. Elle tutulacak amelim yok, savrulur toz duman olurum. Ne olur yüz çevir.

arzum olmadı ne cennetten ne huriden, sensiz kör olurum. Şefaat eyle.

Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Medineli bir kimsenin hizmetçisi olan bir cariye, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tutar ve onu istediği yere kadar götürür, işini gösterirdi.

0: Bunları bilin. Tesbihin sevabını konuşmak kolay. Camide kalmanın çok konuştum onları ben. Kolay. Hatim indirme, kaç hatmeler dualayayım, o da kolay. Şimdi uluslararası bir strateji söz konusu. Bunları bilmezseniz kusura bakmayın kaz gibi yolunursunuz. Ne konuşacaksınız? Nasıl bakacaksınız? Vay Putin de yumuşadı diyeceksiniz. Ondan sonra ikinci seansa geçecekler. Sizi diyor Allah dilleriyle, yazılarıyla, övgüleriyle idare ederler. Memnun etmeye çalışırlar. Ve tebe kulubun yüreklere asla. Geçici olarak bile söylediklerini dayanamayarak söylerler. Kurban olduğum Allah konuşuyor kardeşim. Bir psikolog, bir psikiyatrist, bir savaş muhabiri konuşmuyor. Allah Allah. Doğrusunu söylüyor. Bunların hepsi çıktı. Çıkmaya devam ediyor ama biz Allah'a evet demekte biraz zorlanıyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sizi tenzih ediyorum.
1: Ya Hamid, ya Hamid. Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Aramızda Ebu Bekir, Ömer ve birkaç kişi bulunduğu halde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oturuyorduk. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp aramızdan ayrıldı. Gecikince bir şey olur endişesiyle telaşa düştük. Telaşlananların ilki bendim. Kalkıp onu aramaya başladım. Nihayet Ensardan birinin bahçesine geldim. Hadisi uzunca anlatan Ebu Hureyre sonucu şöyle bağladı. Rasulullah bana şöyle dedi. Git bu bahçenin dışında Allah'tan başka gerçek kalbiyle samimi bir biçimde şehadet getiren kime rastlarsan onu cennetle müjdele.

0: Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen samedsin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi.
1: Ebu Nüceyd İmran İbni Husayn el-Huzai'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Cüheyne kabilesinden zina ederek gebe kalmış bir kadın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi ve "Ya Resulallah, cezayı gerektiren bir suç işledim. Cezamı ver," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadının velisini çağırttı. Ona, "Bu kadına iyi davran. Doğum yapınca bana getir," buyurdu. Adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiğini yaptı. Kadın doğurup Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirilince, kadının elbisesinin sıkıca bağlanmasına emretti. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle kadın taşlandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cenaze namazını kıldı. Bunun üzerine Ömer, Allah ondan razı olsun, "Ya Resulallah, zina etmiş bir kadının namazını mı kılıyorsun?" deyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: "O kadın öyle bir tövbe etmiştir ki, onun tövbesi Medine halkından 70 kişiye dağıtılsaydı, hepsine bol bol yeterdi. Sen Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için can vermekten daha iyi bir şey biliyor musun?"

0: Şu insanın edebi, hayası, hicabı, namus değerleri bayağı yıprandı. Ne olur biraz tatlı tatlı nene edasıyla, dede sevecenliğiyle biraz Allah'tan bahsedin. Ne olur yalvarıyorum ya, biraz Allah'tan bahsedin ya. Askerlik hatıraları kaç kere konuştunuz? Atın çöpe gitsin artık ya. Geçirdiğiniz kazalar, yaşadığınız heyecanlar, filancanın sana dediği, sen ona sokuşturduğun laflar, rampada aracı sollarken yaşadığın heyecanlar falan filan. Geçin şoför hikayelerini, geçin çocukluk hikayelerinizi. Ya şu insanların gömeceksiniz, gömüleceksiniz. Ebedi ve ezeli olan Allah'tan bahsedin. 6666 ayet Kur'an'dan bahsedin. Ya her yönü birbirinden mükemmel Hazreti Muhammed'den bahsedin. Bunu bir çığlık olarak değerlendirin. Bunu bir yalvarı olarak değerlendirin. Ya ölüp gideceksiniz.
1: Metin yükselen yeni sesi Mekke efendim.

İbni Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haksız yere öldürülen herkesin kanında Adem'in ilk oğlu Kabil'in günah payı vardır. Çünkü adam öldürme çığırını ilk açan o idi.

sapanlı gençler. Selam size ey Hamaslı mücahitler. Selam size ey Gazze'li müminler. Selam şehadetin aşığı erler. Selam sana Kundak'taki şehidim, bebeğim. Selam Kudüs'e kurban mücahidim, yiğidim. Selam aslan doğuran annelerim, binler selam. Selam sana ey mahzun Filistin'im, ey mazlum Filistin'im, ümmetin

0: Hay Allah!
1: Allah! Allah! Sensin Allah! Sanadır kulluğum. Sendedir çarem. Seninledir varlığım. Seni arar ruhum. Seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzünü. Başkasına rağbet ettirme kalbini.

0: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Abdullah İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bindiği hayvanın arkasına binmiştim. Bana şöyle söyledi: "Ey genç, sana bazı kaideler öğreteceğim. Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki Allah da seni gözetsin. Daima Allah'ın rızasını her işinde önde tut ki Allah'ın yardımını her an yanında bulasın. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Bil ki bütün insanlar toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsalar, ancak senin için Allah'ın yazdığı faydayı sana ulaştırabilirler. Yine bütün insanlar sana zarar vermeye kalksalar, ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış ve kader defterinin sayfasındaki mürekkepler kurumuştur." Tirmizi dışındaki bir rivayette ise şöyle buyurulmuştur: "Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki onun yardım ve desteğini daima karşında bulasın. Bolluk zamanlarında Allah'ın emirlerine bağlı kalmakla onu tanı ki o da darlığa düşünce seni kurtarmak suretiyle seni tanısın. Bil ki senin hakkında yazılmamış olan bir şey senin başına gelmez. Sana takdir edilen de seni atlayıp başkasına gitmez. Bil ki yardım ve zafer sabırla beraberdir. Tasa ve sıkıntının peşinde ferahlık, güçlüğün ardında da kolaylık vardır."

Meltemler gibi üfül üfüldür bazen kader. Zaman zaman da bir poyraz gibi zorlu eser. Koca dağlar önünde toz duman olur gider. Ayakları baş, başları da yerle bir eder. Zaman olur dertli sineleri okşar geçer. Bir bakarsın mutlu çehrelere gamlar serper. Bir sırlı program ki asla aklımız ermez. Sırlara açık olanlarsa hiç dize gelmez. İnan ve şaşkınlığa düşüp sakın yıkılma. Güzellere göz kapayıp çirkine takılma. Dağların güneşe baktığı gibi ona bak. Hep nurunu kolla. Zulmeti bir yana bırak. Arifler gibi dön dur hadiseler içinde. İyi yanlarını gör, zevkin de, kederin de. Gamı tasayı bırak iraden canlı ise. Ümit kaynağı ol olabilirsen herkese. Bir asude bucak arayan hep sana koşsun. Girenler iklimine şevkü tarafla coşsun.

0: Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha Hazreti Yusuf'u görüp de parmaklarını kesen kadınları anlatırken buyurur ki o kadınlar Yusuf'un güzelliğini görünce elma yerine parmaklarını kestiler, hissetmediler. Eğer onlar Resulullah'ı görselerdi o bıçaklarla yüreklerini doğrar yine hissetmezler.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

Ebu Musa, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Medine'de bir ev, geceliğin ev halkıyla birlikte yanmıştı. Durum, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlatılınca, ateş sizin düşmanınızdır. Uyuyacağınızda onu söndürünüz buyurdular.

0: yandıkça kalbim huzur ve şifa bulsun. Seni zikreden dilim her an şükürle dolsun. Üzüntüye dalarsam varlığını hatırlat. Karanlığa düşersen nurun ile aydınlat. Salih bir kul olayım, günahlardan uzak et. Hak yoldan şaşmayayım, adaletinle gözet.
1: Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder, dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin, dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir, dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et, başkasını bana tercih etme. Beni benden al, beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver, ecelimi tehir.

Ebu Bişr Kâbisa İbnül Muharik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir takım büyük işler yüklendim de ağır borç altına girdim ve bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ettim. O da bana, biraz bekle, sadaka malı gelsin de ondan sana verilmesini emrederiz, dedi. Ve şöyle devam etti. Ey Kâbisa! Dilenmek, istemek, yalnızca üç kimse için helaldir. 1. Kan davası için diyet borcu altına giren kimse veya büyük bir meblağ için kefil olup da borç altına giren kimsenin o borcu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra dilenmekten vazgeçer. 2. Bütün mal varlığını yok eden, iflas, deprem, yangın vesaire bir felakete uğramış kimse geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Sonra dilenmeyi bırakır. 3. Son derece fakirliğe düşüp de kendisini tanıyanlardan en az aklı başında 3 kişinin çok fakir düştü denecek hale gelen kimsenin de geçimini temin edecek kadar isteyip dilenmesi helaldir. Ey Kâbisa! Bu hallerin dışında dilenmek haramdır. Dilenen haram yemiş olur.

Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni.

ne sesinizi duyacak birileri var. Pencereler açılır, mekanlar gösterilir. Dönüş imkanı yok, çıkış imkanı yok. Orada serfiraz olanlar var. Orada alnı açık olanlar var. Orada kabrinde kabri rahmete dönüşenler var.

0: Ebu Ümame el-Bahili'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haklı bile olsa, insanlarla mücadele ve didişmeyi terk eden kimseye, cennetin bir kıyısında köşk verileceğine ben kefilim. Şaka bile olsa, yalanı terk eden kimseye, cennetin merkezi yerinde bir köşk verileceğine ben kefilim. Ahlakını güzelleştiren kimseye de cennetin yüksek yerlerinden bir köşk verileceğine kefilim.
1: İnsanları Allah yolundan alıkoyanlar, namazdan soğutanlar, oruçtan soğutanlar, zikirden soğutanlar, tesettürden, çarşafı şerifesinden soğutanlar, helal lokmadan soğutanlar, hanımları kocalarından, kocaları hanımlarından soğutup başka adreslerde hayatlarını geçirmeye çalışanlar vesair. Alçakların en alçağı olduğunu tüm ahiret halkı görsün Allah'ım. Bırak, ver bize şunları. Gırtlaklarını ezelim, ayaklarımızın altına alalım diyeceklerini Allah şimdiden canlı yayında size söylüyor.
2: Ki efendim.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Ebu Berze, Nadle İbni Ubeyd el-Eslemi'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir kul kıyamet gününde şu dört şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılmaz. 1. Ömrünü nerede ve nasıl harcadığından. 2. İlmi ve bilgisiyle ne gibi işler yaptığından. 3. Malını nereden kazanıp nereye harcadığından. 4. Vücudunu nerede yıprattığından.

0: Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

0: Altın saçlı bahar. Bu mevsim o kadar coşkun ki sular, çığlık çığlık vadi, dere inliyor. Sular gibi köpürüyor duygular, gel sonsuza yelken açalım diyor. Nur yağıyor, ışık sarmış her yanı, zaman artık sevinç neşe zamanı. Beklemiştik mevsimlerce bu anı, bir bir ölenler bir bir diriliyor. Her yanda güzellik, her yanda ahenk, geçmişteki muhteşem günlere denk. Ve bahçelerimizde hevenk hevenk, bir başka tatta meyveler eriyor. Duygularla dolu esiyor rüzgar, kabarıyor denizlerde dalgalar, enginlerde altın saçlı bir bahar, bin bir renk ve desenle tülleniyor. Ve yarınlar daha aydın olacak, dünya yeniden ışıkla dolacak, yıllanmış karanlıklar boğulacak, muştusu ulu divandan geliyor.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yemek davetlerin en şerlisi, fakirlerden esirgenip zenginlerin çağrıldığı düğün yemekleridir. Mazeretsiz ve canı istemediği için düğün yemeğine gitmeyen kimse Allah ve peygamberine isyan etmiş sayılır. Yine Buhari ve Müslim'in değişik bir rivayetinde Ebu Hureyre'den şöyle bildirilmiştir: zenginlerin davet edilip fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir.

Türkiye çok kitapsız günler yaşadı abi. Bunsuz çok bir dönem geçirdiler. Köyde bir tek Kur'an-ı Kerim vardı. O da birisinin evinde. Herkes sıraya girerdi. Yarın Kur'an bizde diye. Kur'an'ın evlerinde dönüşümü onlar için bayram olurdu. Mushaf-ı Şerif bizde yarın. Ziyafet olurdu. Yüreklerde bir katılaşma oldu. Duymaya. Örneklerini görmeye. Uyarılmaya insanlar iyice yamuldular. Yürekleri İslam'a gerildi. İslam'a karşı ufak ufak Müslüman oldukları halde böyle, yani maalesef arkadaşlar, neredeyse kendi dinine tepki gösterecek hale geldi. Başka konularda tepkisiz, dinine tepki veren adam oldu. Kızının açıklığı üzmedi, örtünmesi çok erken diye anne babayı kızdırdı. Allah.